se fwa ye ye. Tiye biyem, me se, wobe ye ye. Asisi an dayi, wobe be ye ye. Ha ha ha ha. Wobe seriyo, nyamo so. Wobe seriyo fi mo wate. Awurade de sediye se wa fruma. Wodi e me radi. E radi nyami nya, wane da so. Yeah, now we ye ye, ha, now ye ye, asaya ye ye, we ye ye, now we di biya cheche,